Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
4: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
10: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
11: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
12: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
13: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
14: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vavakars.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 17 Haziran 2026 Çarşamba bugün. Artık bence bu hafta sürekli olarak Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu. Olduğumuzu söyleme hakkımız var diye tahmin ediyorum. Bakın, gerçekten çok ciddi bir şey bu ve gerçekten her birinize sürekli tek tek teşekkür edesim var. Çünkü Kral Pop Radyo RIAK radyo araştırma verisi Mayıs ayı sonuçlarına göre tüm radyolar sıralamasında ikinci sırada yer aldı. TRT FM'i geçti ve Kral FM'in ardından ikinci sırada. Zirve hep Kral FM'in, ama belki bir gün bu oyunun kurallarını da bozarız, belli mi olur? Kardeş radyomuz elbette Kral FM, ama neden olmasın, bir gün popun kralı Kral Pop Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu olamaz mı? Kral Pop'tasınız, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben, saat 9'a kadar çarşamba sabahınıza eşlik edeceğim. Hadi başlayalım güne.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda bu akşam K grubunda Portekiz Demokratik Kongo maçı var. Mücadele saat 20'de başlayacak. L grubundaki İngiltere-Hırvatistan karşılaşması da saat 23'te. 17 Haziran'ı 18 Haziran'a bağlayan gece 2'de Gana-Panama, sabaha karşı 5'te ise Özbekistan-Kolombiya maçları var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Koçakla festival

0: kömbiye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
8: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında $149'dan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
10: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler. Pop, pop, kral
1: pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

sıcak hava dalgasına hazır mıyız? Bakın daha da sıcak bir hava dalgasından söz ediyorum elbette. Uzmanlar sıcaklıklara karşı uyarıyor. Ama hikaye şöyle başlıyor aslında. Bugün İstanbul'da sıcaklıklar düne göre daha da yüksek olacak. Özellikle Bakırköy, Kadıköy, Tuzla, Kartal ve Maltepe gibi güney ilçelerde sıcaklıkların 32-33'leri görmesi bekleniyor. İstanbul için en yakın yağış beklentisi de cuma ve cumartesi günü. Evet, böyle bir ışık var tünelin sonunda. Bir yandan da yağışlı hava dalgası geliyor çünkü hafta sonuna doğru. Yani hafta sonuna doğru özellikle Marmara başta olmak üzere birçok bölgede yeniden yağış bekleniyor. Akdeniz için de uzmanların nem uyarısı var. Diyorlar ki Antalya'da görülen 28 derecelik sıcaklıklara aldanmayın. Nem nedeniyle ölçülen değerler daha düşük görünse de hissedilen sıcaklıklar 34-35'lerde. Dikkat edin.

17 Haziran 2026 Çarşamba, bugün Kral Pop'tasınız. Millilerimizin Paraguay maçına geri sayım devam ediyor. Milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında cumartesi günü 20 Haziran'da Paraguay'a karşı mücadele edecek. Ve mücadele bu sefer bir saat daha erken başlayacak. Cumartesi sabah 06'da başlayacak maç. Milli takımı oynanan ilk maçta Avustralya karşısında 2-0 mağlup oldu biliyorsunuz. Biraz eleştirilere sebep oldu. Biraz üzüldük. Biraz oyuncular da sizi sabahın köründe kaldırdık ama mağlup olduk gibi açıklamalar yaptı. Çok üzülüyorum ben böyle şeyleri. Spor yani bugünün sonunda. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Küçüklükten beri herkese bunu öğretmeye, anlatmaya çalışıyoruz. Bir anda sosyal medya ayağa kalkıyor. Hayır, böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Aksine cumartesi günkü maç için millilerimize tam destek vermemiz gerekiyor. Ve ardından da, yani cumartesi günkü maçın ardından da Amerika ile mücadele edecek bizim çocuklar. O maçta 26 Haziran'da, bu kez bir saat daha erken, 26 Haziran sabah saat 05'te milli futbol takımımız Amerika ile karşı karşıya gelecek. Bize fark etmez, biz kaçta olursa olsun kalkarız. Yeter ki milli futbol takımımızın morali yerinde olsun. Sezen Aksu'yla devam edelim çarşamba sabahına. Bayıldığımız bir şarkısı. Elbette hangi şarkısına bayılmıyoruz ki Sezen Aksu'nun? Ey Aşk, şimdi popun kralı, Kral Pop.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
6: Hediyenin babası Boyner'le avla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner'le

0: %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
8: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri

Sinema haberlerine bir bakalım mı? Disclosure Day, Türkçe vizyon adıyla İfşa Günü, geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Merakla da beklenen bir yapım biliyorsunuz. Steven Spielberg'in yeni filmi Amerika'da ilk hafta sonunda 44 milyon dolar hasılata ulaşarak gişeye birinci sıradan girdi. Backrooms, Türkiye'de 3. hafta sonunda 44.800 seyirciyle gişe liderliği serisini devam ettiriyor. 3. haftaya çıkardı hatta ve efsanevi animasyon serisinin 5. halkası Toy Story 5 Oyuncak Hikayesi bu cuma seyirciyle buluşacak sinema salonlarında. Filmin şarkısını Taylor Swift hazırladı. Güzel bir sürpriz bu. Ben de izlerim muhtemelen bu filmi. Bayılırım çünkü Toy Story'ye, itiraf edeyim. Ve The Witch, The Queen's Gambit gibi filmlerle tanınan Anya Taylor-Joy, The Lord of the Rings, The Hunt for Gollum filminin kadrosuna katıldı. Gandalf rolünde Ian McKellen, Frodo rolünde Elia Wood gibi isimleri bir araya getiren film 17 Aralık 2027'de dünya genelinde vizyona girecek. Uzun bir hazırlık dönemi bekliyor. Havalar ısındıkça sinema salonlarında neler olduğu beni daha çok ilgilendirmeye başlıyor şehir merkezindeyken.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vavakars.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Kral Pop Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 17 Haziran Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma dünya gündeminin ilk sırasında. Amerikan Başkanı Trump, İran'la yapılan anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz dedi. İran'daki yeni yönetimin daha mantıklı olduğunu söyleyen Trump, önceki liderler Türkiye'yi bile hedef almıştı, bunu anlamak mümkün değildi ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli grup toplantısı sonrası erken seçim tartışmaları ile ilgili soruyu yanıtladı. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum 16 Nisan 2028 tarihini telaffuz etmişti. CHP'de salı krizi her iki tarafın da toplantı yapmamasıyla bu haftalık çözüldü ama taraflar bugüne hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek. Karaman'da tarım işçisi olarak çalışan bir aile kaza yaptı. Dereye düşen araçta 3 çocuk hayatını kaybetti. Baba ve anne ile diğer 2 çocukları yaralı kurtarıldı. Motorine bir indirim daha geldi. Litre fiyatında uygulanan 1 lira 66 kuruşluk indirim Eşel Mobil sistemi nedeniyle pompa fiyatına 42 kuruş olarak yansıdı. YKS için geri sayım sürüyor. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Batı kesimler hariç yağmur geçişleri sürüyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir ve Bursa parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
3: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda Avustralya yenilgisinden sonra Paraguay maçına odaklanan milli takımın kampına Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları damga vurdu. Futbolculara yapılan eleştirilere sert yanıt veren Hacı Osmanoğlu, "Bu kadar mı akbabalar, sırtlanlar vardı bizim içimizde?" dedi. A milli takımın Dünya Kupası'ndaki ikinci maçının hakemi de belli oldu. Cumartesi sabaha oynanacak Türkiye-Paraguay karşılaşmasını El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek. Maç saat 6'da başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün 4 maçla sürecek. Saat 20'de Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 23'te İngiltere Hırvatistan, gece 2'de Gana Panama, sabah 5'te ise Özbekistan Kolombiya maçları var. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da Belçika'yı konuk ediyor. Mücadele saat 19.30'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava sıcak, yer yer yağış da var. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel riski var. Dolu da yağabilir. Tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir devlet yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

bir konser haberi vermek, daha doğrusu hatırlatması yapmak istiyorum. Çünkü geri sayımdayız ve son derece heyecanlıyız. Blok 3, 28 Haziran Pazar gecesi Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda İstanbul'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda La Katedral adını verdiği dev bir konserle, artık buna konser demek yetersiz kalır bence, sahnede olacak, müzikseverlerle buluşacak. Blok 3 kariyerinin 3. stüdyo albümü Kayıp Persona'yı müzikseverlerle buluşturdu kısa bir zaman önce, biliyorsunuz. 10 şarkıdan oluşuyor Kayıp Persona ve Blok 3 hem Kayıp Persona'daki hem ilk iki albümünde yer alan hitlere yer verdiği muazzam bir hazırlıkla, müthiş bir konserle, La Katedral adını verdiği dev bir konserle 28 Haziran'da hayranlarıyla bir araya gelecek. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den ulaşabilirsiniz. 28 Haziran Pazar gecesi konser.

0: tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu

0: saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
2: Gelecek şimdi yollarda.
3: Bellona'da. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Prime Kompü testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next. Pilot Garaj
3: Şoto Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol

0: bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
1: Atosun Optik'te babalar gününe özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL

0: erkek doğasında var.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla.

Tükenmişlik sendromu yaşayan var mı? Tükendik ya çünkü. Sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu, ne bileyim olumsuz gündem birçok kişiyi tükenmiş hissettiriyor. Ve uzmanlar da daha bilinçli ve sakin bir yaz için bir takım önerilerde bulunuyor. Zaten bu tüketim ve sosyal medya baskısı altında hakikaten aklı selim herkes biraz mindfulness, bilinçli farkındalık odaklı yöntemlere ya da yerlere yöneliyor. Sakin, kontrollü bir yaşam tarzının peşine düşüyor. Uzmanlar da diyor ki mindfulness pratiğini geliştirmek için illa böyle şehir dışına dağlara bayırlara gitmek gerekmiyor. Doğayla temas kurmak, açık havada vakit geçirmek, sahilde bir yürüyüş yapmak bile fark yaratıyor. Tabii ki ekran süresi azaltılmalı. Özellikle sabah saatlerinde ekranı bırakın, elinize bile almayın diyorlar. Araştırmalar düzenli şükretme pratiklerinin yüksek yaşam memnuniyeti, daha güçlü psikolojik iyi olma hali yarattığını söylüyor. Şükredin yani. Düşük ışık, güzel kokulu mumlar, ne bileyim sakinleştirici müzikler gibi duyulara hitap eden yöntemleri de rutinlerinize alın. Üşenmeyin, böyle rutinler oluşturun kendinize. İnanın farkında değilseniz bile bunlara ihtiyacımız var. Ve bana çok iyi gelen ve farkında değilsem bile ruhumu iyileştiren şarkılardan biriyle devam etmek istiyorum. Bayılıyorum bu şarkıya eşlik etmeyi. Sonuna kadar açacağım şimdi sesini. APO ve Yeraltı şimdi Kral Pop'ta. Ne

Yaz aylarının gelmesiyle kene ve akrep sokmaları yine gündemde. Dahası şimdi bir de yılan ısırmalarına karşı uyarıyor uzmanlar. Şaka değil bu arada. Geçen hafta bir arkadaşımın Ataşehir'deki sitesinin bahçesinden yılan çıktı. İtfaiye geldi. Bayağı yılanı aldı gitti. Dikkat edin lütfen. Halk arasında doğru bilinen ancak hayati tehlikeye yol açan yanlış ilk yardım uygulamalarına dikkat çekiyor uzmanlar. Mesela yılan ısırılan yeri emmek. Filmlerde gördük bunu vakti zamanında herhalde. Kene üzerine sigara basmak veya akrep sokan yeri kesip kanatmak gibi yöntemler zehrin vücuda yayılımını hızlandırıyor ve doku ölümlerine yol açıyor diyorlar. Sabah sabah da çok enteresan bir konudan söz ediyorum ama önemli. Isırılan kişi kesinlikle sakinleştirilmeli. Heyecan ve panik kalp atışını hızlandırarak zehrin vücuda daha kolay yayılmasına sebep oluyor. Ve örneğin yılan tarafından ısırılan bölge asla hareket ettirilmemeli, sabit tutulmalı. Yara yeri sabunlu suyla yıkanmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna gitmeli deniyor. Akrep sokulmasından sonra şişme olacağı için hemen takıların çıkarılmasını öneriyor uzmanlar. Kene ısırmasında da uygun bir cımbız ya da eldivenle tek bir hamlede dik olarak çekip çıkarmak lazım keneyi. Ama yapabilecek gibi değilseniz yine tabii hemen bir sağlık kuruluşuna atın kendinizi diyorlar. Aklınızın bir köşesinde bulunsun.

0: Elektrik ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
3: Gelecek şimdi yollarda.
4: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: Kışın sıcak yazın ferah, gürültü yok kafan rahat. Bauplast'ta oh ne rahat hayat.
6: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat.
4: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
8: Her zaman Kiyalı.
9: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
10: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
11: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
12: Evimde divan hep var.
13: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar.

0: Balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol ofisi uygulamasında.

0: Aziz.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Radyo'dasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu ve artık biliyorsunuz Mayıs ayı araştırma verileri, Mayıs ayı sonuçlarına göre de Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Yavaş yavaş müsaade isteyeceğim. Bu ara yayının başında da söyledim, yayının sonunda da tekrar etmek istiyorum. Bu hafta bana kalırsa dinleyicilerimize, bizi Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan sizlere teşekkür ederek geçirmeliyiz. Çünkü radyomuz Kral Pop Radyo yıllardır zirvenin tek sahibi olan Kral FM'in ardından ikinci sırada. Radyo İzleme ve Araştırma Kurumu RIAK Radyo Erişim Araştırması Mayıs ayı sonuçlarını açıkladı dün ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyo kanalı oldu. Yani öyle de bir durum oldu ki listenin zirvesinde yıllardır Kral FM var. Biz artık Kral Pop Radyo olarak listenin ikinci sırasındayız ve buradan hiçbir yere kıpırdamaya niyetimiz yok. Tek hedefimiz kardeş radyomuzu bilmiyorum mümkün mü bunca yıl sonra ama kardeş radyomuz Kral FM'in yerinde zirvede olabilmek elbette. Dolayısıyla şöyle bir şey çıktı ortaya ister istemez, yani bize karşı diğerleri. Ben gideyim en iyisi, daha fazla işi uzatmadan. Harika bir çarşamba olsun, yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Tek reklam. Pop.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 17 Haziran Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyor.

0: Rus Arap basını yazdı, 14 maddelik anlaşma metni sızdı. Ayrıntı şöyle, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşmanın maddeleriyle ilgili özellikle İran ve Arap medyasında ortaya atılan iddialar var. Suudi medya kuruluşu El Arabi 14 maddelik anlaşma metninin sızdığını iddia etti. Buna göre ilk olarak Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdiği teyit ediliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu bu iddiayı yalanlamış, Hizbullah'la savaşın süreceğini duyurmuştu. Bir diğer maddede ise İran ve Amerika birbirlerine müdahale etmeyeceklerini teyit ediyor. Mutabakat zaptında 60 gün içinde müzakerelerin tamamlanacağı da yer alıyor. Milliyete geçelim. Logonun hemen altında dikkat çeken başlık, ilaçla alkol aldı iddiası. Oyuncu Ece Yirtem'in 35 yaşında ölümü, kalp sağlığı ve ilaç kullanımına ilişkin önemli tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yirtem'in annesinin oyuncunun antidepresan kullandığı ve alkol aldığı yönündeki açıklamaları dikkat çekti. Uzmanlar antidepresanların alkolle beraber alınmaması konusunda uyardı. Bir başka dikkat çeken başlık seçim mesajı yine Milliyet'ten. MHP lideri Bahçeli grup toplantısında seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır diyerek Cumhurbaşkanımız görevde biz de arkasındayız ifadelerini kullandı. Şimdi de sabahın manşetine bakalım. İmamoğlu İnşaat'ın rant oyunları. Sahte iskan operasyonunda Hasan İmamoğlu'nun el konulan inşaat şirketinin yetkilileri ve CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında olduğu 28 kişi gözaltına alındı. Bilirkişi hayalet projelerle 26 villaya sahte iskan verildiğini belirledi. İstanbul'a yeni metro hattı bir başka başlık dikkat çeken Başkan Erdoğan, Halkalı Arnavutköy metro hattını 19 Haziran'da hizmete açacak. CHP'de gözler bugünkü MYK'da. Hürriyet'in ilk sayfasında dikkat çeken başlık, Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanacak MYK'da yeni görevlendirmeler ve ihraçların olması bekleniyor. Kulislere göre Kılıçdaroğlu yönetimi Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'dan boşalan grup başkan vekilliklerine bugün atama yapabilir. Özel cephesi ise atama olmaz, seçim şart görüşünde. MYK'da Ankara, İzmir, Bursa gibi illerde parti teşkilatlarına yönelik ihraç ve yeni görevlendirmeler olabilir. Sözcü'ye geçelim. Manşet Sözcü'de şovun çamuru çıktı. Üst başlık, denizden törenle çıkarılan zehirli atığı ormana döktüler. Çevre Bakanı Murat Kurum'un tüplü dalışla tanıttığı İzmit Körfezi dip tarama projesi skandalla bitti. Denizden çıkarılan ağır metallerle kirlenmiş binlerce ton çamur arıtma tesisi yerine ormandaki dere yatağına döküldü. Son bir başlık On Haber'den. Dünyada bir ilk, sekizli çapraz karaciğer nakli yapıldı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde dünyada bir ilke imza atıldığını, Profesör Doktor Yılmaz ve ekibinin sekizli çapraz karaciğer nakliyle tıp tarihine geçtiğini duyurdu.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir devlet yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla sabah kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 17 Haziran 2026 Çarşamba, haftanın tam ortasındayız. Yani yalancı cumartesi dediğimiz günün sabahı. Bugün cumartesi günü yaptığımız gibi daha çok plan yapacağız, daha çok dışarıda vakit geçireceğiz. Güzel ve keyifli bir gün bizleri bekliyor anlayacağınız. Ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca sizlerleyim en sevdiğiniz şarkılarla. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın Türkiye.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda Diego Maradona, Arjantin ve İngiltere arasında oynanan final maçındaki performansıyla tarihe geçti. Maradona, Arjantin'in kupayı almasını sağlayan gollerden birini aslında eliyle attığını sonradan itiraf etti. Ancak o yıllarda golü atanın Tanrı'nın eli olduğunu söyledi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Reklam. Koçak'ta festival.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Kışın sıcak kesin ferah, gürültü yok, kafan rahat. Bal Plus'ta, oh ne rahat hayat.
0: Bal Plus, hayat. İyi pencereyle rahat.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
1: Borusan Next. Bauplus'ta, oh ne rahat hayat.
0: Bauplus, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitli.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 bin TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
7: Chery.
8: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara.

0: 60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
2: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

zamandır dikkatimi çeken bir şey vardı. Şirkete gelirken bazı plazaların önünde park halindeki araçların içinde uyuyan insanları görüyordum. Diyorum ki kendi kendime, acaba bu insanlar niye park halindeki araçların içinde uyuyorlar? Meğer sebep şuymuş. Uzak mesafeden geldikleri için yoğun trafiğe kalmak istemiyorlar. Evden 6'da çıkınca iş yerlerine 20-25 dakikada varabiliyorlar. Ama tabii erken oluyor bu defada. Dolayısıyla mesai saatine kadar şirketlere yakın yerlere park ederek uyuyabiliyorlar. Aslında mantıklı bir şey. O kadar büyük fark var ki 6'da çıkmakla 6'ya 20 geçe çıkmak arasında. 6'da çıkınca tamam, trafik olmadan gelebiliyorsunuz. 6'ya 20 geçe çıktığınızda en az 1-1,5 saat sürüyor yolculuğunuz trafikten dolayı. Dolayısıyla yaptıkları çok mantıklı. Burası İstanbul. Trafik o kadar yoğun ki çözümleri kendimiz buluyoruz. İşte o çözümlerden biriydi bahsettiğim konu. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor.

Bu akşam heyecan dolu bir karşılaşma bizleri bekliyor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da. Bu akşam 19.30'da Türkiye-Belçika karşılaşması. Filenin Sultanlarına başarılar diliyoruz. Haydi kızlar, gösterin kendinizi. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Çok keyifli şarkılarla devam ediyoruz. Enerjimizi biraz daha yükseltelim. Sepo ve Demet Akalın işbirliğiyle yerinde dur.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
6: DS Damat.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: 30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Tatlısın gözünde, gözler üstünde.
2: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
5: Bambim var benim.
0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
6: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazan

0: yakala.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
6: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
7: Her zaman Kiyılı.
8: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

genel olarak şöyle baktığımızda hep kötü haberler duyuyoruz değil mi? Hiç iyi haberlerden haberimiz yok. Aslında iyi haberler de var dünya genelinde. Örneğin Down sendromlu çocuklar doğmayabilir. Japon bilim insanları bu durumla ilişkili kromozomu ortadan kaldırmayı başardı. Ben bu haberi duyduğumda çok mutlu oldum mesela. Bir diğer haberse Fransa'dan. Bir bağışçıya ihtiyaç olmadan sonsuza kadar atabilen yapay bir kalbi tanıttılar. Bu da harika bir haber. Ve son olarak 2026 yılının sonuna kadar göz damlalarının gözlük ihtiyacı olmadan görüşü düzeltecek olanları satışa sunulacak. Bu güzel haberlerin devamı gelecek. Kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Şimdi yine çok sevdiğiniz bir isimle devam ediyoruz. Velet, roman olur yazsam seni.

0: gelsin. Reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Vava Kars. Reklam.

0: Yurt genelinde hava sıcak, yer yer yağış da var. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel riski var. Dolu da yağabilir. Tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo artık Türkiye'nin 2 numarası. Bu mutluluğu, bu gururu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü sizin sayenizde biz zirvedeyiz. Kral Pop Radyo yıllardır zirvenin tek sahibi olan Kral FM'in ardından 2. sırada yerini aldı. Pop'un kralı Kral Pop Radyo, RIAK Radyo Araştırma Verisi Mayıs ayı sonuçlarına göre tüm radyolar sıralamasında TRT FM'i de geçerek Kral FM'in ardından 2. sıraya yerleşti. Araştırma sonuçlarını kralmüzik.com.tr adresinden görebilirsiniz. Bizleri, kardeş radyomuz Kral FM'in ardından 2. sıraya yerleştiren tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda bu akşam K grubunda Portekiz-Demokratik Kongo maçı var. Mücadele saat 20'de başlayacak. L grubundaki İngiltere-Hırvatistan karşılaşması da saat 23'te. 17 Haziran'ı 18 Haziran'a bağlayan gece 2'de Gana-Panama, sabaha karşı 5'te ise Özbekistan-Kolombiya maçları var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Reklam. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
3: DS Damat.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bıçaktan birini kazanma şansı.
1: Of ya, bu bıçak nasıl temizlenecek şimdi?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli Futbol Takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Pop'un kralında müzik dünyasındayız. Yılların eskitemediği efsane isim Hakan Peker, yeni teklisi Sen Yoluna Git dinleyicisiyle buluştu. Şarkının sözü ve müziği Hakan Peker'e, düzenlemesi Barış Mert Peker imzası taşıyor. Hakan Peker yeni şarkısı için İstanbul'da kameralar karşısına geçti. Klibin mekanı için araba mezarlığı kullanıldı. Klibin yönetmenliğini ise Kemal Başbuğ üstlendi. Yeni şarkı hayırlı olsun. Çok özlemiştik Hakan Peker'i, öyle değil mi? Evet, müzik dünyasına dair birçok haber var. Bu haberleri kralmüzik.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasından takip edebilirsiniz.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizi

De bakalım. 5 numarada Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 4 numarada Semih Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta. 3 numarada Mebrure, Değilim. 2 numarada Blok 3 ve Poezi İşbirliği, Çok Güzel Gülüyorsun. Ve 1 numara Manifest, Ajda Pekkan İşbirliği, Hileli. Şimdi bu güzel keyifli sabaha Kral Pop Radyo Top 20 listesinin 4 numarasıyla devam ediyoruz. Semih Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta.

Müzik dünyasının çok yakından takip ettiği, Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkı. Kral Pop Radyo Top 20 listesinde ilk 5'te bu hafta kimler yer aldı? Hadi gelin hep birlikte.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu

0: temiz.
1: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
0: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Beni boza boza.
1: Bir insan günde ortalama 20 bin kez nefes alıyor ve çoğunu fark etmiyoruz. Bazen hayat da böyle işte. Sahip olduklarımızın değerini eksildiğinde ya da kaybettiğimizde anlıyoruz. Bu yüzden her anın, her şeyin, sahip olduklarımızın kıymetini bilerek şükretmek gerekiyor. Unutmayın, her şükrünüz size fazlasıyla geri döner. Hayatın her anı çok güzel. Bunu görerek, hissederek yaşayalım. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Yarın 9'da yeniden mikrofonumdayım. Hepinize mutluluk ve sağlık diliyorum. Hoşça kalın.

0: TTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Tek reklam.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Hediyenin babası Boyner Now.

ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
5: Atosun Optik'te Babalar Günü'nün özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde

0: içinde. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun.
3: Hayatımıza değer katan babalar için...

0: açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda Avustralya yenilgisinden sonra Paraguay maçına odaklanan milli takımın kampına Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları damga vurdu. Futbolculara yapılan eleştirilere sert yanıt veren Hacı Osmanoğlu, "Bu kadar mı akbabalar, sırtlanlar vardı bizim içimizde?" dedi. A milli takımın Dünya Kupası'ndaki ikinci maçının hakemi de belli oldu. Cumartesi sabaha oynanacak Türkiye-Paraguay karşılaşmasını El Salvador'lu hakem Ivan Barton yönetecek. Maç saat 6'da başlayacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün 4 maçla sürecek. Saat 20'de Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 23'te İngiltere Hırvatistan, gece 2'de Gana Panama, sabah 5'te ise Özbekistan Kolombiya maçları var. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'da Belçika'yı konuk ediyor. Mücadele saat 19.30'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava sıcak, yer yer yağış da var. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel riski var. Dolu da yağabilir. Tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir devlet yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme, derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 2006 Dünya Kupası'nda kupa tarihinde en çok kırmızı kart görülen maç oynandı. İkinci turda Hollanda ve Portekiz arasında oynanan maçta her takımdan 2 kişi olmak üzere toplam 4 oyuncu kırmızı kart gördü. Hakem Valentin Ivanov 16 sarı 4 kırmızı kart göstererek tarihe geçti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katıl

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için...

Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detay

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji İstasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Sitesinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
3: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30

0: Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Pop Haber.
1: 17 Haziran Çarşamba gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Mutlak butlan krizinin devam ettiği CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu bugün partinin MYK'sını topluyor. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 833 delege imzasını genel merkeze teslim etti. Özel kurultayda ısrarcı olduklarını, hak ettiklerini almadan uzlaşmayacaklarını aktardı. Başka parti tedbirini de çoktan aldıklarını belirtti. Yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var diyen Özel, hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var ama bunların hiçbiri partiyi bırakalım diye değil, partinin seçime giremez hale geldiği felaket senaryosuna karşı diye konuştu. Rusya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Rusya lideri Putin'le bir araya gelecek. Görüşmede Orta Doğu'daki krizin yanı sıra Ukrayna Savaşı'yla bölgesel ve ikili ilişkilerin de masaya yatırılması bekleniyor. Meclis tatile girmiyor. AK Parti'nin Meclis Genel Kurulu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önergesi kabul edildi. Yaz boyunca genel kurul tatile girmeyecek ve çalışmalarına devam edecek. MİT-DAEŞ terör örgütünün medya yapılanması sorumlusunu yakaladı. Ahmet Kazancı isimli terörist Türkiye'ye getirildi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi. Başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Denizli'de uyuşturucu operasyonu vardı. Aralarında Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır'da da UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Hevsel Bahçelerine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 12 bin kök kenevir ele geçirildi. YKS için geri sayım devam ediyor. 2,5 milyona yakın aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli takım Avustralya yenilgisini telafi etmek için gün sayıyor. Türkiye'nin Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçı cumartesi sabahı 6'da Paraguay ile. Maçı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan bugün 4 maçla devam edecek. Saat 20'de Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti, saat 23'te İngiltere Hırvatistan, gece 2'de Gana Panama, sabah 5'te ise Özbekistan Kolombiya maçları oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Beşiktaş Gen Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Mücadelenin düdüğü saat 20'de çalacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rozçuklu. Keyifler yerinde mi? Yüzümüz gülüyor. Bizim yüzümüz gülüyor. Geçen gün de bahsettim ya, son açıklanan RIAK Radyo araştırmasında Kral Pop Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmayı sürdürüyor. Hatta Kral ailesi olarak listenin ilk iki sırasını paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz artık. Biliyorsunuz radyo biraz farklı bir mecra. Burada başarıyı tek başınıza elde edemezsiniz. Bir ekip işidir. Dinleyicilerimizle birlikte gerçekleşir. Eğer bir arabasına radyosunu açmıyorsa, iş yerinde sesi biraz yükseltmiyorsa, evinde bize yer vermiyorsa bu hikaye yazılmıyor. Evet, o yüzden bu başarıda payı olan tüm dostlarımıza, sizlere, herkese kocaman bir teşekkür. İyi ki varsınız. Güzel devam etsin günümüz.

0: Bana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bir. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız?

0: keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Gün içinde kaç mesaj alıyorsunuz, çok mu? Peki sesli mesajlar konusunda tavrınız nasıl? Neden soruyorsun derseniz, sesli mesajlar, ben mesela genelde sesli mesaj göndermeyi tercih ederim. 5-10 saniye yeterli değil mi? 10-17 saniye ya da dinlersin. Ama bazen 3 dakika 42 saniyelik bir mesaj geliyor. Mesela sabahleyin geldi hala dinlemedim. İşte orada işler değişiyor. İnsan hemen dinlemiyor. Uygun zamanı bekliyor. Uzun yani telefon görüşmesi yap daha iyi değil mi? Sesli mesaj ilginç bir şey. Mesajı atan pratik olsun diye düşünüyor. Mesajını gönderiyor gidiyor tabii. Dinleyen için küçük bir toplantı adeta. Dürüst olayım, 3 dakikayı geçen sesli mesajlar artık içerik üretimine giriyor olabilir. Çünkü içerik üretmek dediğimizde artık 60 saniye yetiyor sosyal medya.

Nasıl bir yapınız var? İyimser bir misiniz yoksa pesimist mi? Yani bir şeylerden sıkılmış, bıkmış, bunalmış, artık bu iş olmaz, o da öyle olmaz deyip pes etmeye hazır mısınız? Genellikle iyimserler tercih edilir ama pesimist olanların çevresi kısa süre içerisinde bir boşalır, aman dünya kadar derdimiz var, bir de seninle mi uğraşacağız diye kaçar insanlar. O yüzden iyimser olmakta fayda var ama kendimize ne kadar iyimseriz? Evet, özellikle markete gidiyorsun, alışverişe gidiyorsun, aç gitmişsin, sepete bakıyorsun, sanki bir hafta boyunca misafir ağırlayacakmışız gibi bir alışveriş yapmışız. Eve gelmişsin, aldıklarımızın yarısı günlerce beklemiş dolapta, kimisi çürümüş. İşte bunun nedeni ben iyimserlik diye düşünüyorum. Ama kendimize iyimser olmak. Gelecekteki kendimiz hakkında iyimser davranıyoruz. Spor yapacakmış, sağlıklı beslenecekmiş, erken yatacakmış. Gelecekteki biz gerçekten çok başarılı biri. Ama o gelecek bir türlü gelmiyor. Olsun, yine de iyimser davranmaya devam edelim. Belki bir gün gelir. Öyle değil mi? Ahyan var sırada. Kral Pop Radyo'da Rüya Gibiydin şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru
2: hava uzmanı. Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor.

Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyin. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla, avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının...

Zaman zaman girdiğiniz ortamlarda güç savaşına kapıldığınız oluyor mu? Evet, kalabalık bir masada en güçlü insan kimdir? Neyin gücü? Kol kası mı? Maddi imkanlar mı? Maddi güç mü? Zeka gücü mü? Çok tartışmalı bir konu. En çok konuşan mı güçlüdür? En yüksek sesle gülen mi? Her konuda fikri olan mı? Evet, ilginçtir. Bir iletişimci olarak bunun tam

tersini söyleyeceğim. Gerçekten kendinden emin olan insanlar sürekli konuşma ihtiyacı hissetmeyebilir. Dolayısıyla bazı insanlar dikkat çekerek etkiler, bazıları sadece varlığıyla orada bulunarak o gücünü gösterir. Ve ikincisi genelde daha zor yapılandır. Yani sadece varlığınızla bulunduğunuz bir ortamda saygı görüyorsanız, işte siz masanın en güçlü insanısınız. Ne para, ne şan, ne şöhret.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava sıcak, yer yer yağış da var. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel riski var. Dolu da yağabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Selamlar herkese. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda beraberiz. Peki bir radyonun gerçekten başarılı olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Dinleyicilerimiz bunu anlar. Çünkü zaten bizimlesiniz değil mi? Reklamlardan mı anlaşılıyor? Sosyal medyadan mı? Büyük kampanyalardan mı? Belki biraz. Ama galiba en doğru cevabı insanların alışkanlıklarıyla alakalı. Alışkanlıklarımızdan. Çünkü her gün aynı saatte bizi açıyorsanız, trafikte bize eşlik ediyorsanız, şarkıları birlikte söylüyorsanız, işte gerçek bağ orada kuruluyor. Son açıklanan RIAK araştırmasında Kral Pop Radyo'nun Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olması da galiba bunun en güzel göstergesi. Bu yüzden bugün bir kez daha teşekkür etmek isterim sizlere. Çünkü bu başarı bizim kadar sizin de başarınız.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda bu akşam K grubunda Portekiz-Demokratik Kongo maçı var. Mücadele saat 20'de başlayacak. L grubundaki İngiltere-Hırvatistan karşılaşması da saat 23'te. 17 Haziran'ı 18 Haziran'a bağlayan gece 2'de Gana-Panama, sabaha karşı 5'te ise Özbekistan-Kolombiya maçları var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
6: ol. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
11: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Bazen düşünüyorum da şu an milyonlarca insan ne yapıyor? Milyarlarca insan belki de aynı anda aynı şeyi yapıyor. Hangi hareket bu? Telefon galerisinde aşağı doğru inip bir fotoğraf ararken kendini 2 yıl önceki bir videoda bulmak. Sonra bir başka fotoğraf, sonra başka bir anı ve aradığınız şeyi unutup geçmişe dalmak. Telefon galerileri albüm değil artık, zaman makinesi gibi çalışmaya başladı. Gün içerisinde o kadar çok bizi hapsediyor ki içine. O zaman makinesinden çıkmak için, kaçmak için efor sarf etmemiz gerekiyor. Zihnimizi tekrar toplayıp, odaklanıp kaçmamız gerekiyor adeta. Fotoğraflar bizi kendine bağlıyor değil mi? Fotoğraflar mı, anılar mı? Daha çok anılar sanki. Var mı fikri olan? Ömür geçiyor ne de olsa. Biz de şöyle bir dönüp bakıyoruz ucundan. Evet, ömür demişken APO ile devam edelim. Tam da şarkısına denk geldi ömrüm.

Haziran ayı ile birlikte artık tatil sezonu da başladı değil mi? Birçok insan tatile gidiyor, geliyor. Bazı özlediği şehirleri tekrar tekrar ziyaret etmek istiyor. Sahi bazı şehirleri biz niye özlüyoruz? Dikkat ettiniz mi? İnsan bazen bir şehri değil, o şehirdeki halini özlüyor. Üniversite yıllarını özlüyor, çocukluğunu özlüyor, bir yaz tatilini özlüyor. Sonra yıllar sonra gidiyor, görüyor. Aynı şehir, değişen kendisi. Aradığını bulabiliyor mu? İşte orası tartışmalı. Çünkü kendisi değişmiş, şehir aynı kalsa da beklentilerini çoğu zaman karşılayamayabilir. Belki de özlem dediğimiz şeydir bu mekanlardan çok zamanla ilgili. Özlediğimiz şey zamanın içindeki o eski hallerimiz. Biraz melankoliyim sanki bugün değil mi? Bir nostalji havasında devam ediyoruz. Düşünceler geliyor. Umur Doma ve Hande Ünsal'ın söylediği gibi. Gel de devam edelim şarkılara.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Yılda Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
3: Her zaman Kiyılı.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Evimde divan ev var.
7: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detay

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

gün içerisinde iş saatlerinin yoğun olduğu dakikalar. Peki nasıl geçiyor iş gününüz? Kolaylıklar dilerim size. Bir iş çalışma araştırması var, o yüzden sordum. İş çalışma araştırmalarında en tehlikeli cümle olarak ifade edilmiş. Merak ettim ben de nedir diye. Bugün hallederim. Siz söylüyor musunuz bunu, tehlikeli cümleymiş? Dünyanın en masum görünen ama tehlikeli cümlelerinden biri olabilir deniliyor. Çünkü o hallederiz işler genellikle halledilmez, biliyorsunuz siz de. Yarın olur, sonra hafta sonu olur, sonra uygun bir zaman bekler. Bazı işler yapılmadığı için değil, sürekli ertelendiği için yorucu hale

geliyor. Adeta bir çapa gibi takılır kalır. Belki de uzun zamandır ertelediğiniz bir iş sadece 10 dakikanızı alacak ama bekliyor. Peki neden bekliyor? Var mı cevabınız? Ne çok ertelediğimiz iş var değil mi? Neyse biz beklemeyelim, ertelemeyelim de şarkılarımızı. Semih Cenk ve Çıkmaz Bir Sokaktayla baş başa bırakayım. Sizlere sevgi selamlarımı iletirim. Ben Mert Rusçuklu. Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli takım Avustralya yenilgisini telafi etmek için gün sayıyor. Türkiye'nin Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçı cumartesi sabahı 6'da Paraguay ile. Maçı El Salvador'lu hakem Ivan Barton yönetecek. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan bugün 4 maçla devam edecek. Saat 20'de Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti, saat 23'te İngiltere Hırvatistan, gece 2'de Gana Panama, sabah 5'te ise Özbekistan Kolombiya maçları oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Beşiktaş Gen Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Mücadelenin düdüğü saat 20'de çalacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir devlet yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

tvgol.com'la golleri TV Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru
2: hava uzmanı. Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Atosun gözünde, gözler üstünde.
2: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
3: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
4: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
5: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
6: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1962'de Şili'de düzenlenen Dünya Kupası fazlasıyla sert geçti. Şili ve İtalya arasındaki sert maç sonrası Şili'deki birçok dükkana İtalyanlar giremez ifadeleri asıldı. Kupadaki ilk 12 maçta 37 futbolcu sakatlandı. Brezilya'nın yıldız futbolcusu Pele, ikinci maçında sakatlandı ve kupaya veda etti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri...

Hızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrolofisi.com.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Kral Pop Haber.
1: 17 Haziran Çarşamba gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben, gelişmelerle sizlerleyiz. Bolu'nun Mengen ilçesinde özel bir kömür madeni ocağında göçük yaşandı, iki işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu, bir işçi hayatını kaybetti. Bolu Valiliği 22 Ocak'ta madendeki faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Amerika ve İran arasındaki anlaşmanın Cuma günü imzalanması bekleniyor. Anlaşmanın maddelerine ilişkin G7 zirvesinde konuşan Amerikan Başkanı Trump, İran'la anlaşmazsak ya da sonrasında yanlış yaparlarsa vururuz dedi. Mutlak butlan krizinin devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekilinin üyelikleri Yargıtay tarafından silindi, böylece milletvekili sayısı 129'a düştü. Özgür Özel kanadı, olağanüstü kurultay için toplanan 833 delege imzasını bugün genel merkeze teslim etti. Özel kurultayda ısrarcı olduklarını, hak ettiklerini almadan uzlaşmayacaklarını söyledi. İYİ Parti lideri Dervişoğlu seçim tarihiyle ilgili tartışmaları bir satranç oynanıyor diyerek değerlendirdi. Grup toplantısında kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yapılacak mitinglere de tepki gösterdi. Türk milleti adına bayrak açıyorum dedi. MİT, DAEŞ terör örgütünün medya yapılanması sorumlusunu yakaladı. Ahmet Kazancı isimli terörist Türkiye'ye getirildi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltında. YKS için geri sayım sürüyor, artık 3 gün kaldı. 2,5 milyona yakın aday hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar Perşembe ve Cuma batıda düşecek. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 30, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Yurt genelinde hava sıcak, yer yer yağış da var. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel riski var. Dolu da yağabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: Amerika Arizona'dan merhaba. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Bugün dünya yıldızlarının günü oldu. Messi'nin hat-trick'i, Haaland'ın ve Mbappe'nin iki golü Dünya Kupası'nın damgasını vurdu. Biz önce milli takımın detaylandırmasını yapalım. Milli takım Arizona'daki ikinci kampını tamamladı. Yarın sabah itibariyle Paraguay maçının oynanacağı Kaliforniya'ya, San Francisco'ya geçecekler. Yine biz de onlarla birlikte takipte olacağız. Teknik direktör Montella 11'ini de Paraguay maçının 11'ini de belirledi. Messi ile açtık, onunla kapatalım. Hat-trick yaptı. Bu Dünya Kupası'nda hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Miroslav Klose'yi yakaladı. Dünya Kupaları tarihinin 16 golle en golcü oyuncusu rekoruna ortak oldu. 20 yılda 16 Haziran 2006 ilk Dünya Kupası golünü Almanya'da Sırbistan'a atmıştı ve 16 Haziran 2026 hat-trick yapıyor Lionel Messi. 2022'nin şampiyonu, 2026'ya da çok sükseli bir başlangıç yaptı. Fransa Senegal 3-1 yenerken Kylian Mbappe 2 golle yıldızlaştı. Erling Haaland İlk Dünya Kupası gollerini attı. Avrupa futbolunun golcüsü Norveç'in 4-1'lik Irak galibiyetinde 2 golle ön plana çıktı. Bunlar Dünya Kupası'nın bugüne dair notlarıydı. Biz yarından itibaren San Francisco'da olacağız. Paraguay maçı için milli takımla birlikte.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç,

0: ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

17 Haziran Çarşamba, hafta ortası saat 16 itibariyle. Demir Ali Çelik ben. Bugün de yayınımız başladı. Hafta içi her gün 16-18 saatleri arası olduğu gibi önümüzdeki 2 saatinizde de harika şarkılarla eşlik edeceğim. Öncelikle trafikteki dinleyicilere iyi yolculuklar, iyi çalışmalar herkese. Hafta ortasındayız. Gündemde konu başlıklarımız var. İleriki dakikalarda paylaşacağımız şarkılarımız eşliğinde. Şimdi yepyeni bir albüm. Blok 3 Kayıp Personayı geçtiğimiz günlerde paylaştı ve bu albümden Kırgınım Kral Pop Radyo'da herkese merhaba.

0: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Pilot'te bulacaksın.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: atar. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız. Uzaklardan bitir. Galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Biz yeni sevdik, lekeleri sildik, uyguna geldik.
4: Doğa. Temizlik doğasında var.
5: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Dünya Kupası dolu dizgin devam ediyor. Her gün yeni bir gündem konusu haline geliyor. Dün karşılaşmalarda Messi'nin bir kez daha rüştünü ispat ettiğini gördük. Oynadığı futbol ve attığı golleriyle. Ayrıca bugünün programında da kalan maçları hatırlatalım. Bu akşam Portekiz, Demokratik Kongo akşam 20'de oynanacak karşılaşma K grubunda. L grubunda da İngiltere-Hırvatistan karşılaşması bu akşam saat 23'te ilgilenenlere. Bir sonraki güne bağlayan gece 2'de ise Ghana-Panama karşılaşması var. Sabaha karşı 5'te de Özbekistan-Kolombiya mücadelesi oynanacak. Yarın akşamın programında yarınki yayında hatırlatırız ilgilenenlere, takip edenlere. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da APO ile Yeraltı Yorumu dinliyoruz. Ne

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo. Ayrıca Türkiye'nin en çok dinlenen tüm radyoları arasında Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyoyuz. Sayenizde bu gururu, bu mutluluğu yaşıyoruz. Teşekkür ederek Kral Pop Radyo'da en sevdiğiniz şarkılara devam edelim. Bu arada 17 Haziran bugün Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu riske karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edildi ama küresel ısınmanın etkisini son yıllarda çok daha net hissettiğimiz bir dönem içerisindeyiz. O yüzden bu farkındalığın her yere ulaşması lazım. Kral Pop Radyo'da şimdi Yangın Yeri ile Elif Buse Doğan dinleyelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
0: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
0: Aygaz diyorum.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl.

Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

Son yıllarda sosyal medya kullanımı ile ilgili ülkelerden yapılan belli başlı kısıtlamalar, 16 yaş, 14 yaş altı çocukların sosyal medya erişimine kısıtlamalar, hatta engeller, bu konuda ciddi adım atan ülkeler de var. İngiltere'de bu sürece dahil oluyor. 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama, kısıtlama getiriyor ve beraberinde aslında daha önce örnekleri var ama platformlarda da ülkelerin arzu ettiği, hedeflediği, talep ettiği doğrultuda bu kısıtlamaları yürürlükte tutacak şekilde düzenlemeler bekliyor. İngiltere'de sürece dahil oluyor adım adım. Bu haberden bahsederken aynı zamanda hangi ülkede şu an yürürlükte, hangisinde değil gibi bir soru işareti oluştu. Birazdan sosyal medyayı aktif olarak 16 yaş sınırlamasıyla ya da 14 yaş sınırlamasıyla kullanan ülkelerle ilgili ve aşama kaydeden ülkelerle ilgili verileri de paylaşacağız. Norm Ender, Ebru Gündeş, Bir Çift Göz Zamanı.

0: Regresa.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.kars'ta. Vava.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava sıcak, yer yer yağış da var. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel riski var. Dolu da yağabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Az önce bahsetmiştik sosyal medya kullanımında yaş sınırı ile ilgili düzenlemelerdeki artış. 2023 yılı sonunda yalnızca bir ülke bu yönde adım atmıştı ama son 2 yıl içerisinde sayı 12'ye 13'e yükselmiş oldu. Dolayısıyla sosyal medyada sınırlamalar ve 16 yaş en başta olmak üzere 6 sosyal medya kullanımında erişim kısıtlaması engeliyle karşı karşıya son yıllarda. Bu güvenliği sağlamak adına oldukça önemli. Diğer tarafta ülkeler attıkları bu adımla birlikte sorumluluğu beraberinde uygulamalara da yüklüyorlar ve bu sorumluluğu paylaşıyorlar bir nevi diyebiliriz. Şu an için yürürlükte olan OECD üyesi ve ada ülkelerde sosyal medyada yaş sınırlamasının durumuna bakalım. Avustralya, Brezilya ve Endonezya'da 16 yaş sınırlaması yürürlükte. Sosyal medya kullanımına erişim yasak ve kalan 22 ülke ülkemizde dahil olmak üzere sosyal medya kullanımı ile ilgili değerlendirme aşamasında birçoğu da bu son günlerde az önceki örnekte olduğu gibi yapılan açıklamalarla yürürlüğe girmek üzere. Şimdi Kral Pop Radyo'da son dönemin çok sevdiğimiz yorumlarından Mebrure Değilim'le devam ediyoruz.

0: 19-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes
1: Damat. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen o.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirine

0: %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Tatlısın gözünde, gözler üstünde.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
1: Borusannext.

milyonlarca öğrencimiz geleceğini şekillendirme adına bu hafta sonu 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına girecekler. Aylardır süren hazırlık süreci, ders çalışma maratonu ve beraberinde yaşanan stres, bu stresle mücadele etme cumartesi ve pazar günü. Cumartesi de 10-15'te başlayacak, pazar günü de 10-15'te başlayacak sınav. Üçüncü oturum pazar günü öğleden sonra 15-45'te başlayacak. Yani cumartesi, pazar günü öğrencilerimiz YKS sınavında olacaklar. Bir diğer tarafta da milli futbol takımımız cumartesi sabah saat 06'da Paraguay ile karşılaşacak. Şimdi o milli duyguyu, o heyecanı yaşayacağız ama her an unutmamamız gereken, bu hafta sonu için bahsediyorum, lütfen öğrencilerimizin sınavda olduğu zaman aralığında özellikle okul çevrelerinde gürültü yapmamamız çok çok önemli. Onların odağını bozmamak adına. Çünkü ani bir dalgınlığın onların hedeflerini ne kadar olumsuz etkileyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir kez daha tüm YKS adaylarına, öğrencilerimize başarılar, zihin açıklığı diliyorum. Umarım harika bir sınav maratonu gerçekleşir sizler için. Kral Pop Radyo'da Semih Cenk dinleyelim.

Yeni haftaya başlarken bu haftanın özellikle ikinci yarısı itibariyle bazı illerimizde yoğun yağış olacağı yönünde uyarılar vardı hafta başından itibaren. Şimdi hatırlatmakta fayda var. Bazı illerimiz 35 dereceleri gören sıcaklığı yaşamaya devam ediyor ama hava sıcakları en başta rüzgarın etkisiyle hafifleyecek, 25 derecelere inecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde cuma ve cumartesi günü İstanbul'da da yağmur yağması öngörülüyor. Sadece İstanbul içinde değil Marmara bölgesinin tamamında yağışlar görülecek hafta sonuyla ilgili. O yüzden hava durumu raporlarını kontrol etmekte özellikle bulunduğunuz bölgede fayda var. Tabii ki haber merkezimiz gelişmeleri her an aktarmaya devam edecekler meteoroloji kaynak bilgilerini. Şimdi Kral Pop Radyo'da Emre Fel, Funk Takıl, Bir Güldün.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda bu akşam K grubunda Portekiz Demokratik Kongo maçı var. Mücadele saat 20'de başlayacak. L grubundaki İngiltere-Hırvatistan karşılaşması da saat 23'te. 17 Haziran'ı 18 Haziran'a bağlayan gece 2'de Gana-Panama, sabaha karşı 5'te ise Özbekistan-Kolombiya maçları var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Kışın sıcak kesin ferah, gürültü yok, kafan rahat, Bauplast'ta, oh ne rahat hayat.
2: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat.
3: Bazı fırsatlar gelir ve geçer, gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
4: Chery.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Happy.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Kia'lı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar

tercihi Wolf bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda. Gelecek şimdi yollarda.

17 Haziran ve yılın 168. günü bugün, doğum günü olan dinleyicilerimize sağlıkla, huzurla, mutlulukla, sevdiklerinizle nice yıllar, iyi ki doğdunuz, doğum gününüz kutlu olsun ileteyim. Artık günün mesai saati sonlarına doğru ilerlediğimiz için bugün için son kez iyi çalışmalar herkese ve trafikteki dinleyicilerimize, başta büyük şehirlerde olmak üzere iyi yolculuklar. Yarın saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da görüşmek üzere ve birazdan Bay J burada olacak. Hoşçakalın.

0: Müzik reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Müzik reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli takım Avustralya yenilgisini telafi etmek için gün sayıyor. Türkiye'nin Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçı cumartesi sabahı 6'da Paraguay ile. Maçı El Salvador'lu hakem Ivan Barton yönetecek. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan bugün 4 maçta

0: devam edecek. Saat 20'de Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti, saat 23'te İngiltere Hırvatistan, gece 2'de Gana Panama, sabah 5'te ise Özbekistan Kolombiya maçları oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Beşiktaş Gain Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Mücadelenin düdüğü saat 20'de çalacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Yurt genelinde hava sıcak, yer yer yağış da var. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleriyle Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Sel riski var. Dolu da yağabilir. Tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Konya-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Balıkesir-İzmir devlet yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.

Ya da siz zaten Kral Pop'u dinliyordunuz, ben hoş geldim. Çok uzaklardan geliyorum, adım Bayce. Siz misal Karadeniz'de, Ordu'da dinliyorsunuz beni. Ben Bodrum'da evdeyim. Önümde bir bilgisayar, bir ses kartı, bir mikrofon var. Olayı biraz basite indirgemeye çalışıyorum. Kompresyon, limitasyon, gator gibi dijital ve akustik planlamaları katmıyorum. O kadar da boru değil yani. Anlatabiliyor muyum? Peki. Bakın kanka. Siz şimdi Ordu'da, fındık bahçesinde ya da sahilde arabada oturmuş beni dinliyorsunuz ya. Benim bu Bodrum'daki odamdan çıkan sesimin size ulaşması tam bir bilim kurgu filmi. Evet. Ben burada mikrofona iyi akşamlar kanka dediğim an sesim odadaki Ağustos böceklerini tokatlayıp bilgisayara giriyor. Oradan Bodrum'un yer altındaki fiber kablolarını atlayıp Bafa Gölü'nün altından ışık hızıyla saniyede 300 bin kilometre hızlı İstanbul'a depar atıyor. İstanbul ana kumandası bu sesi alıyor. Çatılardaki dev çanaklarla yerden tam 36 bin kilometre yukarı uzaydaki TürkSat uydusuna fırlatıyor. Sinyal uzayda Starlink uydularına dirsek ata ata gidip uydudan geri yansıyor ve tırt diye dikey inişle Ordu Boztepe'deki verici kulesine iniyor. Tamam mı? Orada da FM dalgası olup havada diğer pop müzik çalan radyolara adeta bowling salonunda topun labutları dağıttığı gibi Matrix'teki gibi çarpışarak uçurup senin arabanın antenine konuyor. Yani kanka ben kahvemden daha ikinci yudumu almadan sesim dünyayı ve uzayı turlayıp senin kulak zarına vuruyor. İşte teknoloji, işte hizmet. Kral Pop Radyo'ya hoş geldiniz. Kahve derken, kahvemden yudum falan diyorum da kahve derken radyo sunucusu maaşıyla kilosunu 300 liraya aldığım çok muhtemel kurutulmuş hayvan dışkısına kahve aroması eklemek suretiyle

0: imal edildi. Tadı fena değil. Hem mide çeperime izolasyon olur. Yemekler dokunmaz. Evet.
1: Bayşe, ordu, Boztepe filan coğrafya bilgin de iyiymiş.
0: İyidir, memleketin gezmediğim yeri kalmadı. Bir tek Muş'a gitmedim, davet bekliyorum.
1: Davete gerek mi var Bayşe? Sen bir halk kahramanısın. Kitlelerin sevgilisisin, gel tabii.
0: Ya yok ben ha. Malazgirt Kalesi'nde kalmak istiyorum, belediyeden haber bekliyorum. Otantik bir gezi olsun istiyorum.
1: Bayşe, sanki İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda yatıyorsun. Git bir otele zıbar bizce.
0: Zıbararım. Zıbararım, zıbarmasına da reklam olmaz. Ben gittiğim her yere değer katmak isterim. Bak 5 senedir Bodrum'da yaşıyorum. Turizm merkezi oldu burası. Evet.
1: Muş yemeklerini sever misin Bahçe?
0: Ya arkadaşlar, pek bilinmez ama dünyanın en güçlü antioksidan çorbalarından birini yapıyorlar Muş'ta, biliyor musunuz? Çorti. Çorti. Mükemmel bir şey. Ölümsüzlük çorbası. Vereyim mi tarifini?
1: Zor mu Bahçe yapması?
0: Oğlum ölümsüzlük diyorum. İki lahana doğramaya mı üşendin, anlamadım ki. Açın bakın, açın bakın. İnternette sorun, yapay zekanıza sorun. Çorti nasıl yapılır diye. Neyse, gördüğünüz gibi kanka sesimiz Ordu'ya ışık hızıyla varıyor. Fiziksel olarak yollara düşmek o kadar kolay değil. Yayından önce baktım, malum meşhur türkü ne diyor? Burası Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmişti. Ya sene 2026, duble yollar yapılmış. Tüneller açılmış, havalimanı var. Güncelleyelim, Muş Belediyesi'ne seslen şu türküyü acilen. Burası Muş'tur, yolları boştur, uçakla giden 1 saatte gelmiştir gibi. Remixleyelim, turizme bir selam çakalım. Neyse, yolu yokuş olanlar için tempoyu artırıyoruz. Sıradaki şarkıyla coşuyoruz. Hadi bakalım, Kral Pop burası.

0: tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
3: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
4: uzmanı. Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Prime Compu testlerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: geldi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, garibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau, Cam Balkon'un adı, soyadı. Hediye.

0: Onda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı. Pilot garaj oto
1: ekspertiz. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.

0: çoktan birini kazanma şansı.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında.

0: Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next, top
3: pop, kral pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Pop Radyo ve gururla bildirmek isterim ki sıkı çalıştık, asla tempomuzu düşürmedik ve bugün Türkiye'nin Kral FM'in hemen ardından reyting listesinde ikinci radyosuyuz.
1: Peki Bayşe, Bayşe, bu başarının sırrı ne Bayşe?
0: Çok basit, gerçek olmak, hakiki olmak, hiçbir şeyin etrafından dolanmıyoruz. Yalan yok, dolan yok. En genç sunucumuz 50'sine merdiven dayamış. Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı arkadaşımızın. Aa, evet.

0: Bak, ekipte en gencimiz Demir Ali Çelik. Çelik 45 yaşında ama görseniz Gandalf gibi.
1: Evet.
0: Gandalf'ın böyle demans hastası Berduş versiyonu. Bu arada konusu açılmışken, demans dedim ya, Finlandiya kişi başına en fazla sauna düşen ülkeymiş, biliyor musunuz? Ve düzenli sauna kullanımının demans ve Alzheimer riskini ciddi oranda azalttığını gösteren güçlü araştırmalar var. Sıkı durun. Hazır mısın? Finlandiya en çok demans olan ülke. Ya arkadaşım, bilim insanı kisvesi altında siz ne yiyorsunuz? Ne yapıyorsun o laboratuvarda, ne oluyor ha? O kadar çetrefil bir durum ki, yani Alzheimer'a faydalı olan bu kadar çok saunayla bu kadar çok demans varsa, bir gün saunalar eskisi kadar iş yapmıyor diye kapatılırsa, akşam işten çıkan Finlandiyalılar evleri yerine İsveç'e mi gidecekler? Ben bunu merak ediyorum. Demir Ali Çelik, çok seviyoruz. İyi bir sunucumuz, kaliteli, dublaj sanatçısı. Bugün grupta yazışıyorduk, oğlum dedim en gencimiz sensin, sana ne oldu bir anlatmak ister misin? Ve sakın evlilik, çoluk çocuk filan deme. 3 kere evlendim, senden iyi görünüyorum. Zırvaya vaktim yok. Doğruyu söyle. Abi dedi, düşük zam oranları. Ya arkadaşlar, paranın veya parasızlığın sizi yönetmesine izin vermemeniz lazım. Neden bu kısa hayatlarımızda patronun kim olduğunu paraya göstermiyorsunuz ha? Ha? Hayır, Çelik'i de çok severim. Beyefendi bir insan ama sen okumuş adamsın. Radyo sunucusu olarak iki çocuk yapmak nedir arkadaş? Sürümden mi kazanmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Neyin planı misyonundasın ya? Neyse, sonra bir bakayım dedim. Sunucular değil de ekipteki en genç kim diye. Kim çıksın dersiniz? Bizim yayın yönetmeni Erkan Eroğlu. Yapay zekadan öğrendim yaşını. Sonra da şey sordum yapay zekaya. Peki hala gideri var mı diye sordum. Yapay zekanın cevabı, hangi anlamda soruyorsunuz? Ya arkadaşım, emlakçı mıyım ben? Akarı kokarı var mı diye sormuyoruz herhalde. Erkek olarak gideri var mı diye soruyorum. Bakın arkadaşlar, yapay zeka alladı, balladı, metiyeler yazdı. Oldukça da gideri var, fittir, çok iyi giyinir falan. Yemin ediyorum bir noktada Kenan İmirzalıoğlu'nu mu araştırıyorum ben acaba? Sonra şunu fark ettim. Ciddi böyle yani. Bizim nesil yaşlanmayı beceremiyor ha. Vallahi eskiden bir insan 55 yaşına geldi mi köşesine çekilir, torun severdi. Şimdi bakıyorum, herkes spor salonunda protein tozu içiyor, adımlarını sayıyor, uyku kalitesi ölçüyor, koluna saat takmış, kalp ritmini. Kalpsiz insanlar ne yapıyor? Çok saçma bir soru, ben devam edeceğim. Ya arkadaş, diyorum ki tamam, yaşlanmayı reddediyoruz da bırak biraz da kader çalışsın ya. Ha? Biz çocukken büyüklerimiz tereyağını ekmeğe sürüp üstüne kuyruk yağı koyup yiyorlardı. Bir de bir bardağa biraz daha kuyruk yağı eritip üstüne şerbet döküp drink olarak alıp bizim sülale uzun yaşar diye. Şimdi herkes biyolojik yaş hesaplıyor. Bay J mesela, kronolojik yaşı 55, biyolojik yaşı 41, ruhsal yaşı 17, maaşı 8. Kumbarayla ödüyorlar, evde kırıyorsun maaşı. Kral Pop Radyo burası, ayrılmayın, Bay J yayında.

Burası Kral Pop Radyo. Ben Bahçe. Nasılsınız? Yazın tadı çıkıyor mu? Ankara, deniz keyfi hem? Gözümüz yok. Coğrafyası zayıf olabilir bir insanın da. Bu da değil ha. Ha? Abart Bahçe. Baş üstüne. Abartmadan komedi olmaz zaten ama bazen gerçek hayatta çelme takıyor. Geçenlerde genetik test yaptırdım. Çünkü insan belli bir yaştan sonra ya spor salonuna yazılıyor ya da soyunu sopunu araştırmaya başlıyor. Yani bir bakalım genetik olarak iyiysem, uzun yaşamayacaksam spor yapayım diye. Ama genetik olarak 100 yaş falan görünüyorsa bir tane halter kaldırmam. Net söylüyorum. İkinci yolu seçtim. Zaten spor salonuna gidince kimse bana bakıp işte olimpik atlet malzemesi tam mükemmel bir denek diye. Neyse sonuçlar geldi arkadaşlar. %99.7 İtalyan çıkmışım. Şimdi ben de İtalyan vatandaşı olduğumu biliyorum da bu biraz fazla değil mi? %99.7 ne? İnsan hani bir miktar sürpriz bekliyor. Azıcık Balkan, bir tutam Kafkas, çeyrek porsiyon Orta Asya bir şeyler yok. Bildiğin sapka makarna. Makarna çıkıyor. Kalan %03'te lazanya falan olması gerekiyor herhalde. Arkadaşlar %99.7 İtalyan çıkmak ne demek biliyor musun? Bu genetik test değil, nüfus sayımı. Bak İtalya benmişim. Sonucu gördüm bir anda. Ulan acaba Jül Sezar'ın reenkarnasyonu olabilir miyim diye düşündüm. Son mantıklı olmaya çalıştım. Yok dedim o kadar da değildir. En fazla vergi vermekten hoşlanmayan uzak bir kuzeni falan akrabası çıkabilirim. Bir de işte o kalan 0.3 var ya %0.3. Ben de bütün hikaye orada. Çünkü geri kalan %99.7 belli. Ben o %0.3'ün peşindeyim. Belki bir Viking. Belki bir Moğol savaşçısı. Belki de Bodrum'a taşındıktan sonra bünyede kendiliğinden oluşmuş bir miktar Ege esnafı. Olabilir. %0.3. Çünkü içimden atamadığım bir 1300 liraya lahmacun satma isteği var. Bu tutkuma engel olamıyorum. Evet. Karım diyor ki... Karım diyorsa doğrudur. Karım diyor ki genetiğin ne olursa olsun kendine iyi bakman lazım. Sen bir sanatçısın.

açsın diye. O kadar çok kozmetik ürün alıyor ki bana. Battık Allah canımı almasın. Gerçekten. Hayır, bir de kadın gibi düşünüyor. Bence hiçbir erkeğin bu kadar nemli olmaması gerekiyor. Ne kadar yumuşak olmamızı istiyorsun ama mizacımız bu. Yani daha sert genlerimiz var. Ağır işleri üstleniyoruz. Sizi koruma, güvenlik içgüdümüz falan nemlendiriciyle olmaz. Ben de düştüm kozmetiğe. Gidiyorum mağazaya. Cilt türünüz ne diye sordu kadın ilk gittiğimde. Ben de yağlı dedim. Evet evet yağlı.

Neyse gitti bir krem getirdi. Bu kremi mutlaka kullanın dedi. Kıvanç Tatlıtuğ da kullanıyor. Bu nasıl bir pazarlama taktiği arkadaş? Anlamadım ki. Karşısında 1.75 boyunda cildi bozuk esmer 55 yaşında bir adam var. Ne diyor yani bu 20 miligramlık 17.500 liralık kremi kullanırsam sinema filmlerinde rol mü teklif etmeye başlayacaklar? Ne yapacak? Karım beni sürekli restore etmeye çalışıyor. Ya ikinci el otomobil miyim ben ya? Ha? Bakımı yapılıyor, cilası çekiliyor, eksikleri tamamlanıyor. Oysa ki eksiğim falan yok. Sadece yıllara bağlı takır tukur bir takım sesler çıkar. Ya o kadar, başka bir şey yok. Diyor ki seksapel önemli. İyi de aşkım benim dedim seksapelimin zirvesi 2009 yılındaydı ve... Yani o treni kaçırdık biz. Şimdi hedef farklı. Şimdi hedefim gece yattığımız zaman garip bir ses çıkarıp eşini uyandırmamak. Böyle. Ama kadınların kafası başka çalışıyor. Sözüm meclisten dışarı. Karım bana bakıyor ve hala üzerinde çalışabilecek bir proje olarak görüyor. Anladın mı? Ben aynaya bakıyorum ve tamam işte olmuş bu kadar. Zorlama, dokanma, bozacaksın. Ben böyle düşünüyorum. Demek ki genetik her şey değil. Çünkü içimde Akdeniz'in en büyük aşk hikayeleri var. Dışarıdan bakınca da muhasebecisi tarafından dolandırılmış bir pizza restoranı müdürü gibi görünüyor. Ayrılmayın. Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor.

0: ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
3: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
6: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi

0: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler

0: Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Erikli, bizim çocukların coşkusuna kupa.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, pilot olup
1: getir. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Evimde divane
2: var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylı

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
2: Chery.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Tahsil Daroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler. Pop, pop, kral
1: pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda. Türkiye'nin en büyük radyo şovu markası Bay J'yi dinliyorsunuz millet. Şimdi bakın bunları söylerken gerçekten inanarak söylüyorum. Yani Türkiye'de hiçbir radyo sunucusu programına benim kadar çalışmadı, benim kadar emek vermedi. Eyvallah, buraya kadar tamam. Ama ben bu niyetle yola çıktığımda bir gün bunun bana bir geri dönüşü olabileceğini hayal etmiştim. Hayallerim, senede birkaç defa teknemle Akdeniz'de çıktığım tatiller ve etrafımın süper modellerle çevrili olmasıydı. Gerçekler? Gerçekler acıdır. Ucuzluk marketinden aldığım ucuz milföy hamuruna rengi şaibeli ucuz kıyma doldurup fırın mantısı yapıp son zamanlarda aşırı kilo almış olan karıma al sana yemek yaptım diye ikram edip sonra yanında gezerken biraz daha güzel görünme çabam. Gerçekler bunlar. Bakıyorum ünlüler Los Angeles'ta tatilde, Maldivler'de aşk tazeliyorlar. Ben geçen gün para harcamayayım diye Bodrum sıcağında arabanın içinde 61 derecede ısınmış pet şişeden su içtim. Bildiğin likit kanser içiyormuşsunuz gibi geliyor. Eşim de biliyorsunuz benden genç. Geçen gün şey diyor. Hayatımda biraz romantizm ve heyecan eksildi benim. İstiyorum ha. Haklı olabilir ama benden bir beklentisi olmasın. Çünkü artık aşkı ifade etme, yaşama biçimim değişti. Eskiden çiçek alıyordum mesela. Şimdi markette indirim görüyorum. 32'lik tuvalet kağıdı. İndirim var. İki paket alsam mı? Ateş basıyor. Kanter içinde kalıyorum heyecandan. Bu 32'li tuvalet kağıdı var ya. Niye 28 değil? Niye 36 değil? Yani bir yerlerde birileri bir toplantı masasında bu paketlere kaç rulo konacağını tartışıyor ya. Çünkü 32 çok spesifik bir sayı. 31 değil, 33 değil, 32. Yani bir noktada bir yönetici ayağa kalkıp arkadaşlar tüketici 31 ruloya hazır değil falan gibi bir şey mi söyledi? Bir başkası da peki 33 diye sordu. O da saçmalayın mı? Hasan Bey bu şirketin bir itibarı var. Kimse ne dediğini bilmiyor çünkü bir cevabı yok sorunun. Denedim millet. Evrenin sırlarını çözmek için ne materyaller okudum, neler izledim, dinledim. Yok, işin içinden çıkamıyorum. Ben de çoklu tuvalet kağıdı içeriklerine sardım. Neden 32 tane, neden? Cevabını öğrenmek de istemiyorum. Çünkü öğrenirsem hayatımda sahip olduğum son gizem de çözülmüş olacak. Sıkıntıdan öleceğim. Zaten o bitince sokaklara düşüp berduş bir meczup olarak yaşamak istemiyorum. Sexappeal. Ben Sexappeal'in yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi Instagram'a bakarsan Sexappeal karın kası, güzel bir vücut falan diyor. Gerçek hayatta banyodaki sifon bozulduğunda tamir edebilen bir adam var mı evde? Bence bunun da bir Sexappeal'i var. Hatta iddia ediyorum evli çiftler arasında romantizmin, tutkunun zirvesi. Hayatım bugün faturayı yatırdım cümlesi bak var ya. Yaprak sarmanın gücünü de hatırlatmayı kendime görebilirim hanımlar. Onu yaprak sarma çok enteresan bir şey. Özellikle etli. Çünkü tutku geçer, gençlik geçer, ses geçer ama son ödeme tarihi ve lezzetli bir şeylere olan sevda geçmiyor. Neyse millet, ben biraz daha evliliğimi ayakta tutacak davranışlar öğrenmeye çalışayım. Siz de bu akşamın tadını çıkarmaya devam edin. Burası Kral Pop, ayrılmayın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Net gündem.
1: 17 Haziran Çarşamba akşamından merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında İran'la güçlü bir anlaşma yaptık açıklamasıyla manşet Amerikan Başkanı Donald Trump'tan geldi. Fransa'da bugün G7 zirvesinde konuşan Trump, İran'ın anlaşmayı imzalamaması durumunda en baştan başlayacaklarını söyledi. Askeri müdahale seçeneğinin de hala masada olduğunu aktardı. Trump imzalar için de tekrar Cuma gününü işaret etti. Mutabakat haberinin ardından piyasaların da olumlu tepki verdiğini söyleyen Donald Trump, petrol fiyatlarının ise varil başına $74 seviyelerine gerilediğini aktardı, dibi görecek ifadelerini kullandı. Sözcüye uzanıyoruz. Son dakika manşetiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün yaşananlar gündemde. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'ndan ihraç ve disiplin fırtınası çıktı denilmiş. Toplanan MYK sonucunda aralarında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de olduğu 3 mevcut, 3 eski il başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ankara İl Başkanlığı feshedildi. CHP Kadın Kolları Başkanlığı'nda Asu Kaya yönetimi de feshedildi. Yerine Ayten Gülsever atandı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de partiden istifa ettiğini duyurdu. Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 74 il başkanıyla toplantı halindeyken bu kararlar geldi denilmiş. Özel, ihraç kararlarına ilişkin ilk açıklamasında tüm partililerimizi görevden alınan il başkanlıklarına davet ediyorum ifadelerini kullandı. Partililerimizi nöbet tutup Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz dedi. Sondakika.com'a bakalım. Makam odasında kol kola poz manşeti dikkat çekiyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu Ankara'da kabul etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Tanrıkulu, Kürt meselesinin barışçıl çözümüne yönelik çabaları nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti. Habertürk'te ise İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu gündemde. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, seçim zamanında demedi Sayın Bahçeli, Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti, ben de katılıyorum dedi. Ayrıca Dervişoğlu, Abdullah Öcalan gibi caniye özgürlük vermek, miting meydanlarında ya da mecliste elde edilmiş çoğunlukla olacak bir iş değildir. Öcalan'ın serbest kalmasını bu büyük millet istiyor mu, istemiyor mu sormak lazımdır. Buna özgürlük isteyen sağda solda miting yapacağına hiç zaman kaybetmeden referandum yapsın ifadelerini kullandı. Dervişoğlu ayrıca tüm vatandaşları 27 Haziran'da Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapacakları mitinge de davet etti. Net gündemin kapanışı bugün Milliyet'ten. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda bugün kabul edilen 2025 yılı Türkiye raporuna ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında, raporda bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz ifadelerine yer verildi. Gündem.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Milli takım Avustralya yenilgisini telafi etmek için gün sayıyor. Türkiye'nin Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçı cumartesi sabahı 6'da Paraguay'la. Maçı El Salvador'lu hakem Ivan Barton yönetecek. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan bugün 4 maçla devam edecek. Saat 20'de Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti, saat 23'te İngiltere Hırvatistan, gece 2'de Gana Panama, sabah 5'te ise Özbekistan Kolombiya maçları oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi 3. maçında Beşiktaş Gain Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Mücadelenin düdüğü saat 20'de çalacak.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Millet, şimdi Kral Pop Radyo'da Bağcay'ı dinliyorsunuz. Bizim burada Kral Müzik ve bünyesindeki radyolar olarak çok keyifli bir sezon yaşıyoruz. Şöyle düşünün, iki tane televizyon kanalınız var ve reytinglerde birinci ve ikinci sırada. Öyle düşün. Kral FM birinci, Kral Pop Radyo ikinci sırada ve yıllarca bir şeyler başarmak için çalışmanın ödülü... Ha, bana sorarsanız yine paradır da. Ya bu yaşta kızlara hava atmak için şampiyon olmama gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Ya üçüncü evliliğinde... Yakında diz protezi, omurga ameliyatı gibi bir problem çıkınca para lazım bana. Bunu aklınızda tutun millet. Yani böyle anketörler radyo reytingleri için soru sorduğunda ben de Kral Pop Radyo'yu dinliyorum, Bay J'ye bayılıyorum dediğinizde yanına bir 10 lira sıkıştırmayı ihmal etmeyin. Yıllar geçiyor, hayatta öncelikler değişiyor. Ben artık mesela eğilmekten nefret ediyorum. Mesela mutfakta bir şeyler atıştırıyorsunuz ve yere bir parça krem peynir düştü. Eğilip alırsınız, temizlersiniz. Ben çorabımla sıvıyorum. Evet. Ya yerde görünmez hale geliyor ya da çorabım emmiş oluyor. Neticede artık peynir meynir yok ortalıkta, anladın mı? Ben eğilmedim, mutlu son. İşte bak, hiç misal Hülya Avşar'ın evinde yaşanmayacak şeyler bunlar. Evde kesin iki tane hizmetçi vardır. Hemen bağırırlar, Hülya Hanım durun.

Burada Bodrum'da oteller filan derken kuru temizlemeci çamaşırhane hizmetleri çok fazla, çok yaygın. Karım da çok gezenti bir insan olduğu için bazen üşeniyorum bütün çamaşırlarımı yıkamaya. Bir çöp torbasına doldurup alın yıkayın diye çamaşırhaneye götürüyorum. Ben ayı gibi bir torba götürüyorum. Almaya gittiğimde üçte biri kadar küçücük, cücük kadar kalmış, dizilmiş geliyor. Allah Allah diyorum, bir kısmını beğenip kendilerine mi aldılar acaba? Bazen bir başkasının çamaşırı karışıyor oraya. Bir keresinde acayip kaliteli bir erkek donu çıktı çamaşırların arasında. İkilemde kaldım, bunu giysem mi? Yani kendi donlarımdan çok daha kaliteli ve iyi bir marka olan bu çamaşırı giyip bunun eskiden sahibi olan adam gibi hayatımdaki kadınla romantik ilişkimi sağlam tutmaya çalışsam mı? Yoksa daha önce giyilmiş bir iç çamaşırını giymemek gibi sağduyulu bir davranışta mı bulunsam? Ha şimdi bir yandan da düşünüyorum, adam giyimine kuşamına bu kadar dikkat ediyorsa, yani eğer donu bu markaysa zaten üstü başı inanılmazdır diye düşünüyorum. E şimdi bu kadar özen gösterirse yoğun bir aşk hayatı olma ihtimali var. Yani yıkandıktan sonra ne kadar güvenli hala bunu giymek, ben onu merak ediyorum. Sonra karıma sordum, telefon açtım, Duygu dedim, teorik olarak soruyorum. Tamamen bilimsel bir tartışma, bu farazi gibi düşün. Çamaşırların arasına çıkan çok kaliteli bir erkek donunu giymek ahlaken yanlış mı? Öyle bir sustu ki, bak ses çıkmıyor kardeşim. Yani boşanma, nafaka, mal paylaşımı, anneme beni ispitleme, hepsi var içinde. Tamam, sakin ol, sakin ol. Giyersem sadece dışarıda giyeceğim, için rahat olsun. Evet. Çok kaliteliydi ama kardeşim. Yani insanın kendi hayatını sorgulatan türden. Ya ben yıllardır çalışıyorum. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda yani program yapıyorum. Adamın donu benden daha başarılı. Hadi. Burası Kral Pop Radyo, ben Bay J. Hadi bakalım devam edelim. İşim.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda bu akşam K grubunda Portekiz-Demokratik Kongo maçı var. Mücadele saat 20'de başlayacak. L grubundaki İngiltere

0: Hırvatistan karşılaşması da saat 23'te. 17 Haziran'ı 18 Haziran'a bağlayan gece 2'de Gana, Panama, sabaha karşı 5'te ise Özbekistan, Kolombiya maçları var.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
2: Her zaman Kiyalı.
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
10: Hopin, alışveriş gücü.
11: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
12: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik

0: Yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Evimde divan hep var.
4: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Evimde divan ev var.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
6: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.

İstanbul'da sunucunuz Bahçede Bodrum'dan yayında. Ama ruhen İtalya'nın Fransa kıyısında İspanyol bir güzelle çirkin fikir alışverişi oynuyorum. Dikkat ettiyseniz İtalya'nın Fransa'ya yakın kısmında İspanyol bir güzel dedim. Çünkü kültürleri, coğrafyalarını birbirine kavuşturmayı çok seviyorum. Kimseyi ayırmam, insanları gerçekten çok seviyorum. Bazen hayvan koruma gruplarından işte atıyorum balinaları kurtaralım, ne bileyim pandalar yok olmasın gibi destek çağrıları geliyor. Kutup fokları ayılar tarafından yeniyor, ayılara mani olalım falan gibi şeyler söylüyor. Geliyor bana da.

Ne yapalım yani? Ben ve ailemdeki bütün erkekleri yesinler diye çöle mi koyalım? Yani kokları yemesinler diye. Kuzenimi mi koyalım? Yani? Bakın, bunu her zaman söylüyorum. Belki çok net ifade edememiş olabilirim daha önce. Aman programın o sanatsal yanına zarar gelmesin, etik yanına falan. Ben yine de size teşbih, sarkazm ve ironiden oluşan bir buket sunayım sevdasına. Şimdi bütün insanlar kurtulana kadar hiçbir hayvanı kurtarmak için benden yardım alamazsınız. Onu bir kere net söyleyeyim. Kapının önünde 5 tane kedi bakıyorum. Evimin içinde 4 tane kedi bakıyorum. Bu kadar. Bu. Yani 50 tane bilim adamı ve kadını bir sahilde vinçlerle bir balinayı denize geri koymaya çalışıyorlar. Beceremiyorlar. Hayvan orada telef oluyor. Kuruyor. Çiroz olmuş. Yani büyük boy bir çiroz gibi düşünün. Diğer tarafta Afrika'da, Kamboçya'da aç çocuklar aç oldukları için can çekişiyorlar ya. Bence şu anda balinaları kurtarmak değil, aç insanları doyurmamız gerekiyor. Bir balina karaya vurduğu zaman onu açlara yedirin. Bu arada son bir hafta içinde 2 tane Hint filmi izledim. Adamlar da kadınlar da çok ince ve zarif. Sizi bilmiyorum ama ben dana eti yemeyi tamamen bırakıyorum arkadaşlar. Çok ciddi samimi söyleyeyim. Zaten birkaç yıl önce okumuştum. A grubu kanı olanlar et yemeyi kesmeden kesinlikle zayıflayamazlarmış. Evet. Ay Bay J, ne kadar çok şey biliyorsun, etkileyici. Canikom, o kadar çok şey biliyorum ki. Her Allah'ın günü büyük şirketler bana, ay bilgilerinizi ve tecrübelerinizi bizimle paylaşın, fiyatınızı siz belirleyin, yönetim kurulu başkanımız olun diye hüngür hüngür kapımda ağlıyorlar. diye. Hiçbir işe yaramayan binlerce lüzumsuz şey biliyorum. Radyo şovu sunmak için ideal arkadaşlar. Balinaları rahat bırakın. Belki kıyıya vuranlar sadece şanssız olanlardır. Natürel seleksiyon değil mi? Doğal seleksiyon. Ama hayır, biz insanlar doğanın dengesini doğadan daha iyi biliyoruz ya. Her şeye müdahale etmek zorundayız. Ama Bayşe, bazen gruplar halinde karaya vuruyorlar. Olabilir. Ben ve bizim birkaç arkadaş gençken toplu olarak gece hayatında neler yaptık? Nerelere kıyıya vurduk? İnsanoğlu yeryüzünde en zeki canlı olduğunu iddia etmeye devam ediyor. İşte bak, bazen handikapları buluyor işte sonucu. Neyse. Kral Pop Radyo, Bay J ve arkadaşları. Harikulade bir yayın dönemindeyiz. Ayrılmayın. Akıyorsun.

Sevgili dinleyiciler, çok değerli milletim. Uzun yıllar boyunca aynı kanalda aynı sunucuyu severek dinlemenin bir handikapı var. Bu yıl tam 33 iş günü iznim var arkadaşlar. Üzücü ve sevindirici. Yani benden mahrum kalacaksınız bir yandan. Bir yandan da bence bir süre ayrı kalmaya kesinlikle ihtiyacımız var. Yani eşiniz gibi olmak istemiyorum, sevgiliniz gibi. Hayatınızın her köşesinde, tatilde, iş yerinde, vıkkı vıkkı vıkkı sizi yakalayıp böyle saçma fikirlerini kaktırmaya çalışan o çok sevdiğiniz insana dönüşmek istemiyorum. Beni anlıyorsunuz değil mi? Bırakın ki erkekseniz kadına da dönüşmek istemiyorum. O da ayrı bir konu. İçinde konu. Tatil zamanım yaklaşıyor. Ne zaman tatil yapacağıma genelde tam karar veremiyorum. Ama ben yokken eğer sıkılmazsanız geçtiğimiz yıl boyunca sunduğum programlardan asistanım Serkan Altıngum'un seçtiği anonsları yayınlıyoruz. Umarım iyi vakit geçer. Tatil yapmak güzel. O uçağa binmek benim için genelde bir zulüm. Beni biliyorsunuz. Çok sık binmemeye çalışıyorum. O zaman da her seferinde sanki her şeye yeniden başlıyormuşum gibi korku dolu bir his. Evet. Her şeyi kabul ederim ama şu an can yelekleri koltuğunuzun altındadır. Ah, denize gireceğimizi bilmiyordum. Söyleseydiniz altıma kaplan desenli bikini mi giy? Denize inmek zorunda kalırsak, denize inmek. Arkadaşlar, eğer denize normal bir iniş yapabilecek durumdaysak, demek uçak hala çalışıyor, tamam mı? Ve biz gider bir kara parçasına ineriz. Sorun varsa denize evet ineriz. Nasıl bir süratle ama? Ve deniz tabanının 100 metre derininden dünyanın merkezine 2 saat mesafede saplandığımızda bizi çıkarmaları kaç saat sürer? Alo kule. Akdeniz'de 130 metre dibe vurduk. Ya uçak su almıyor ama yolcular biraz mızmızlanmaya başladı. Nasıl, can yeleklerini mi giysinler? Bir de bindiğiniz zaman başta çıkış kapılarını gösteriyor. Acil durumlar için. 130 metre dipte bir yolcu kapı kolunu zorluyor. Hey!

Babalar Günü şimdiden kutluyorum. Benim oğlan küçükken annesi bir keresinde manidar bir hediye almıştı. Valiz. Valiz almıştı bana. İşe yaradı, üçüncü evliliğimdeyim. Gerçekten sabah uyanmıştım, bana bir valiz getirmişlerdi. Çok seyahat ediyorsun, bunun içine takım kıyafet de koyabilirsin. Hadi güle güle git. Güle güle kullan dedi. Aile sahibi olmak tam olarak böyle ince mesajlar içeriyor. Neyse ki bizim bavulumuzu toplayıp gitmemize gerek yok. Burası Kral Pop Radyo. Şarkılar da bizim. Biz de bizimiz. Yeni yönetmenine aitiz. Biraz da genel müdüre.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.
5: Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: piyangoya geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: an yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner

0: arasında var.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Radyo'da programın son anonsuna hoş geldiniz. Yok üzülmeyin, yani anonsu bitirir bitirmez öleceğim anlamında falan değil. Yani başka bir memlekete taşınıp manav dükkanı da açmıyorum. Bu arada bana sunucu falan demeyi denemeyin bile. Oldukça yorucu, beyin damarı patladı. İnsan felsefe yapar. Allah canım aman bak. Ben Bayce gerçekten iyi bir komedyenim. Ama bu şakalarımı hoyratça israf etmek istediğim anlamına gelemez. Yani idareli kullanın ya. Kral Pop Radyo sanki havadan para basıyor da her saniye yeni bir şaka fırlatacağız bir stüdyoda. Benim evde genelde sakin bir köşede aklıma çok şaka gelir. Dün bir şey geldi aklıma evde dinlenirken, hemen unutmamak için bir kenara aldım. Abi felsefi bir yerde konuşulansın istedim düşünün. Şöyle düşünün. Erkek takım kıyafetlerinin ve ceketlerinin üzerinde Allah aşkına niye bu kadar cep var? İki büyük cep yanlarda, iki tane iç cep, bir tane sol göğüs üstünde, bir tane aşağıda içeride küçük. İyice bak, sol alt iç bölümde minik cep. Profesyonel fotoğrafçı yeleğinde daha az cep var. Bunu neden? Niçin? Yani tek tek düşünün, anahtar ve kimlik, ehliyet, pasaport, nakit para, kredi kartları. Eve döndüğünüzde karınız sizi eve geri almayacak diye düşünüyorsanız. Valiz alın yanınıza, bu ceketle nereye kadar ilerleyeceksiniz? Yani neyse. Ekonomik ve sosyal dengeler değiştikçe rica ediyorum biraz kendim.

kendimize çeki düzen verelim. Çok çabuk unuttunuz o eski kısıtlama günlerini, evden çıkamama dönemlerini falan. Şimdi dünya genelinde fütüristik, geleceğe yönelik teknoloji savaşları, siber güvenlik krizleri, yapay zeka tartışmaları tam gaz gidiyor. Amerika'da, Avrupa'da her gün başka bir dijital platform protestosu etrafı sarıyor. Çin'le Hindistan sınır hatlarında, o meşhur Himalayalarda yine sınır gerilimleri var, yaşıyorlar. Dünya iyi bir yere doğru gitmiyor millet. Kollayın kendinizi ya. Bazı dinleyicilerim sosyal medyadan, ya Bay J, dünya bu kadar karmaşık bir yer haline gelmişken sen nasıl bu kadar rahat şaka yapmaya devam edebiliyorsun, her konu manyak falan mısın gibi şeyler yazmışlar. Bir kere doğru konuşun. Bana bunu yazan arkadaşa söylüyorum. Doğru konuş. Ya isteyen istediğini yazsın. Instagram zaten bunun için yaratılmadı mı arkadaşlar, söylesenize. Hiç tanımadığınız insanların ipe sapa gelmez yorumlarını rahatça okuyun diye var o mecralar. Bakın ben evet belki bir komedyen olabilirim ama bilimle ve sosyolojiyle de çok yakından ilgiliyim. Bütün küresel krizler, dijitalleşme ve sosyal yaşamın yeniden şekillenmesi sırasında en büyük sorunun insanların o içsel akli dengesi sorunu olacağını söylüyor uzmanlar. Bir komedyen olarak da benim vazifem insanları o karanlık kurumsal düşüncelerden çıkarıp biraz olsun gülümsetebilmek, tamam? Bu yüzden evet, o sitemkar yorumlara hiç takılmıyorum. Sinirlenmedim. Bugünlük de bana ayrılan sürenin ve muazzam bir şovun sonuna geldi. Kral Pop Radyo'da kalın. Bye bye, görüşürüz.

0: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
5: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylı.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle

0: Sayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.